0: Aç.
1: Profesora, sıra dışı gel komasın bilen efem. Müzik yapsan it for me.